0: Kanada'ya da Johnny Mitchell, This Flight Tonight for well, akımın pratli ve laba rock versiyayı spela grupu Nazareth. Nola minutat Nazareth dauzem par priekvarī paklausīsimies. Šoreiz atkal 77 gads un Shut Me Down.
1: Mazās sestī.